0: Babaşı.
1: Babaşı, ne koy eksiğiniz kaçı?
0: Dr. Dre featuring Snoop Dogg met the next episode.